0: İstanbul Maltepe'deki bir binada yaşanan çökme siyasetin de gündemindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş olayda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da saha çalışmalarının selametle sonuçlanmasını dilediğini belirtti. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı anlaşmasında somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Gerekli çalışmalar nihayet ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı yaptık, en kısa sürede meclise sevk edilecek dedi Fidan. Anlaşmanın saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Alfa 2026 teknoloji gösteriminin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi. Yeni Parti'nin fon soruşturmasıyla ilgili iki bakan hakkındaki iddialara sert tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bunlar yalan ve iftira, isim benzerliği üzerinden ailemi yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da tümüyle kara bir propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu açıklamasını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Başsavcılık, dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Bu gelişme doğrultusunda 4 isim ifadeye çağrıldı. İsmail Saymaz, Murat Ağrel, Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Başsavcılığın Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verdiği de öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi, 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Bugün açılışı yapılacak olan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Cezero krateri ile benzerlik gösterdiğini söyledi. Mars'ın geçmişinin araştırılması için Salda Gölü'nün doğal bir laboratuvar olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. İran'la yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgede bir unsurunun öldüğünü açıkladı. 5 İsrail unsuru da yaralandı. Spor. Futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Sabahın namesiyle huzurlarınızdayız. İstanbul'a, İstanbul Radyosu'na, TRT Name stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun. Haftanın son iş gününden, cuma sabahından selamlıyoruz. Sesimizin ulaştığı her yeri, herkesi, bu sabah sizleri... Sizler için birbirinden güzel şarkıları Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ulaştırıyor. Mikrofon başında ise spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Efendim, bu merhabaya bir yanıt bekleriz elbette. Bize ulaşabileceğiniz iki adresimiz var. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yollayabileceğiniz gibi WhatsApp mesaj hattımız 0552 040 66 44. Tekrar ediyorum, 0552 040 66 44. Buraya da mesajlarınızı yazabilirsiniz. Biliyorsunuz Sabahın Namesi bir istek programı. İsteklerinizi bekliyoruz. Önce yapımcımızın seçtiği, sonra sizin isteklerinizle oluşacak bir repertuar günümüzü güzelleştirecek şarkılara sığınacağız bugün de. Yine duyguları şarkılarla paylaşacağız.

Paylaşacağız karşılıklı. İlk şarkımız Necdet Tokatlıoğlu'nun Muhayyer Kürdi eseri, Taner Şener seslendiriyor. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi?

Çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi. Tanrı yazmış bize bizi. Sen benimsin, ben de senin. Yılmaz Yüksel'in Hüzzam şarkısını Berrin Şener seslendirdi. Ahad Uruğ'da bir Hicaz eserle dinleyeceğiz. Güfte Mehmet Erbulan, beste Hüseyin Gökmen'e ait. Şarkım, türküm, gazelim.

Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler. Güler Basu Şen seslendirdi Avni Anıl'ın İlhan Behlül Pektaş'ın dizeleriyle bestelediği bu Kürt İlyicazkar şarkısını. Rast makamına geçip bir Alaaddin Yavaşça şarkısı dinliyoruz. Güfte Fikri Akın.

Gününüzü maziden en özel şarkılarla renklendiriyoruz. Bengü Ergenen'in hazırlayıp sunduğu Geçmiş Zaman Olur Ki her sabah onu 5 geçe TRT Name'de.

Gül ağacı Dilem, her gelene eylem, çek elini elimden, ben sevgilin Dilem. Turgay Kızıltuğ dinledik Necip Mirkelamoğlu'nun bu Rast şarkısıyla. Nihavend makamında bir Kamuran Yarkın eseriyle de Neşe Öztaş'a kulak veriyoruz. Şarkının güftesi Doğan Işık Saçan'a ait. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.

Elgün Soysev'in Şule Özmen'in dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkıyı Koray Safkan seslendirdi. Şimdi de aynı makamda bir Mediha Şen Sancakoğlu şarkısı var sırada. Bestekarının sesiyle dinliyoruz. Sen başkasın güzelim, bir eşini bulamam.

Efendim sıradaki ve bütün şarkılar sizin aslında şu dakika itibariyle sizin istediğiniz şarkıları elimizden geldiğince zamanımız yettiğince değerlendirmeye başlıyoruz. Meral Özhan, Aşıklar Diyarı Uşak'tan günaydınlar, hayırlı sabahlar diyor ve şimdi dinleyeceğimiz eseri eşi Erol Bey'e, kendisine, değerli yapımcımıza, değerli sunucumuza, değerli teknik yönetmenimize ve name dostlarına diyerek bizleri de ortak ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Yasar Asım Arsoy'un bir şarkısı, Kemal Caner seslendirecek, Uşak makamındaki eseri, Menekşe Gözler Hülyalı.

Muazzez Zabacı'yı dinledik. Kısmetim sensin dedi. Sakarya'dan Zafer Özkara istemişti bu şarkıyı. Radyo dostları için ve ekibimiz için teşekkür ediyoruz. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlamış. Eşi Meral Hanım o.

Ola Ege ve tüm şarkı severleri ortak etmiş. Efendim isteğinizi yerine getirdik. Sırada Akif Özüşen'den dinleyeceğimiz bir Ziya Taşkent şarkısı var. Güfte Mehmet Erbulan imzalı. Muhayyer makamındaki eseri Müjgan adı güzel Yerce istemiş. Ve efendim şarkıyı birlikte dinliyoruz. Ay batarsa batsın, bakışın yeter.

Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu kalbim viran edersin. Esma Başbuğ dinledik. Semahat Özden Ses'in Hüseyin Yurdabak'ın dizeleriyle bestelediği bu Uşak şarkısıyla. Ahmet Turtanak Ayvalık'tan ulaşıp değerli TRT mensuplarına, name dostlarına selamlar demiş. Dinleteceğiniz tüm eserler için yayın ve yapımda emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz deyip bu şarkıyı Hüseyin Canbay ve Ayvalık'taki tüm dostlarıyla seven herkese armağan etmiş. Bülent Çalış, İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlar, sevgiler. Tüm eserler TRTname dostlarıma gelsin diyor. Sizin isteğinizi de yerine getiriyoruz. Yeni isimler hemen dikkat çekiyor efendim. Sıradaki şarkımız Alaaddin Şensoy'un Nihavend eseri. Nalan Altınörs seslendirecek. İstek sahibimiz ise Selda Karayiğit. Radyonun tüm değerli çalışanlarına, dinleyicilerine kucak dolusu sevgilerle diyor. Sabahın ilk ışıklarıyla gönlümüzü Türk Sanat Müziği'nin eşsiz makamlarıyla dolduran Sabahın Namesi programına Edirne'den

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

Senede bir gün Zeki Müren'i dinledik. Şekip Ayhan Özışık'ın bu Hicaz şarkısıyla. İstek sahibimiz İbrahim Halil Zengin'di. Gaziantep'ten selamlamış ve Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarıma ayrıca Ali Özyener, Sadullah Evliyaoğlu ve kıymetli eşim Bilge Hanım'la kızım Özge Nur'u armağan ediyorum demişti. İsteğinizi yerine getirdik. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Sırada bir düet var. Gökhan Sezen ve Tuğçe Pala birlikte seslendirecek Rüştü Demirci'nin bu Muhayyer Gürdi şarkısını. Oktay Ançer istemiş, Erciş'ten selamlar, sevgiler yollamış. Yeni günün bütün güzellikleri pozitif enerji katsın yurdumuzun her tarafına diyor. Efendim programınızla hanelerimize huzur katıyorsunuz demiş sevgili dinleyicimiz. Eşi Mihri Didem Hanım, çocukları Elif ve Esma ve ekibimize ayrıca bana da armağan etmişler. Efendim çok teşekkürler, sağ olunuz. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan iyi yayınlar diliyor. Ekibimize saygılar, sevgiler, selamlar yollamış. Teşekkür ediyoruz. Sizlere, kendime, ekibinize, TRTname dinleyicilerine armağan olsun diyor. Onun isteğini de yerine getiriyoruz ve birlikte dinliyoruz. Ne olursun güzelim, sevsen beni, yar deyip de sinene sarsan beni.

0: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmekte. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 15 ila 17. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta.
0: Yol durumu.

0: Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye, geçmedin boynum büktüm başka yar seçer diye. Saadettin Kaynağ'ın şarkısıydı. Melih Akgülses'in yorumuyla dinledik sevgili dinleyiciler. İstekler vardı. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar dilemiş Ceyhan'dan, selamlar yollamış tüm dostlara. Sıradaki eseri güzel yurdumun güzel insanları için çalarsanız çok memnun olurum demişti. İsteğini yerine getirdik. Durak Çağatay da Erzurum'dan selamlamıştı. Yolda seyir halindeki tüm dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi de iletmiş olalım. Karayollarındaki durumu aktardık biraz önce. Bu şarkıyı onlara da armağan etmiş olalım efendim.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 25, Çanakkale ve Kırklareli 26, İstanbul 23, Denizli ve İzmir 27, Manisa ve Antalya 28, Muğla 26, Adana 32, Burdur 25, Hatay 29, Ankara ve Konya 23, Çankırı 25, Eskişehir 24, Bolu, Kastamonu ve Zonguldak 23, Düzce 26, Amasya 25, Samsun 24, Rize 23, Trabzon 22, Erzurum 16, Kars 17, Malatya 22, Van 18, Diyarbakır 26, Mardin 24, Siirt 25, Şanlıurfa 27 derece.
1: Hava durumu.
0: Saatler 8.21, beraberliğimiz bir Muhayyer Kürdi şarkıyla devam edecek. Yusuf Nalkesen'in şarkısını Çiğdem Yarkın seslendiriyor. Ahmet Dereli'nin isteği yerine geliyor. Tavşanlı halkı ve name dinleyicileri için istemiş bu eseri. Kahramanmaraş'tan selamlar yollayan Muzaffer Yabacı'nın da isteğini yerine getirelim efendim bu eserle. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin.

Bahadır Özüşen'i dinledik. Zübeyde Yalın Öktem'in Hicaz şarkısıyla Güzel Yarim dedi. Reyhan Baş istemişti şarkıyı. Samsun'dan mutlu sabahlar dilemiş eşi Haldun Bey'e, ablasına, bana, sevgili Yelda'ya, yapımcımıza, efendim teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz'e isim isim saymış. Kulağı sizde olan tüm dostlarıma armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Efendim güzel bir gün dilekleriyle tüm dostları ve ekibimiz için istiyor. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar yollayarak sıradaki şarkıyı armağan ediyordu. İstekleri yerine geldi. Saatler 8:29, sabahın namesi bir Erol Sayan şarkısıyla sürüyor. Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu imzalı. Canan Sezgin Geylan seslendirecek eseri Zeki Başoğlu istemiş. Efendim İsmet Köklü de Kayseri'den selamlar yollamış. Bütün dostları için istiyor. Tuncel Erol Eskişehir'den iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz tüm sevgili dinleyicilerimize. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir.

misiniz? Nameler konuşsun, gönüller buluşsun dedik ve haftanın en çok dinlenen, sevilen şarkılarını sizler için seçtik. Zirvedeki şarkılar her cuma saat 13'te TRT Name'de.

Unutamam seni dedi Mustafa Sayaşar, Şekip Ayhan Özışık'ın bu Uşak şarkısıyla. Engin Erdoğan'ın isteğiydi. İsteğinizi yerine getirdik. Çanakkale'den selamlamış sevgili dinleyicimiz. Gelibolu Yeniköy'de bulunan dostları ve ekibimiz için istemiş. Teşekkür ediyoruz. İbrahim Halil Civak da herkes hayırlı cumalar diliyor. Bugün benim doğum günüm demiş. 57 yaşına girdim diyor. Efendim sağlıklı ömürler dileyelim. Sevdiklerinizle birlikte nice nice güzel günleri birlikte yaşayın, birlikte kutlayın. Efendim isteğinizi yerine getirdik. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Caner Şafak Uzunömeroğlu Ordu'dan selamlar yollamış. Tüm TRTname radyo dostlarım armağandır demiş. Gönül Yazar seslendirecek Hicaz makamındaki bu Rumeli türküsünü. Kırmızı Gül'ün alı var.

Esra İşöz'ü dinledik. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş dedi. Saadettin Kaynak şarkısıydı. Güfte Nurettin Üçlü Bingöl imzalıydı. İsteği yerine geldi Yasemin Yiğit'in, Adana'dan ulaşan dinleyicimiz. Efendim günaydınlar diyor. Ve bu şarkıyı canım torunlarım ve yeğenlerim için rica ediyorum diyerek istiyor. İsteğiniz yerine geldi. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Saatler 8.49'u gösterirken. Ecvet Kurt, Kocaeli Gölcük'ten ulaşan dinleyicimiz kolaylıklar dilemiş. Hayırlı sabahlar dilekleriyle tüm eserleri name dostları için istemiş. Murat İşi Sağlam, eşi Nisa Hanım'ı ortak ediyor. Niğde Kemerhisar'dan ulaşarak. Uğur Heybeli de Isparta Senirkent'ten. Engin Gülhan, Gülçin Fatoş ve Asya Heybeli için istekte bulunuyor. Fahri Özdemir, Osmaniye'den hayırlı sabahlar dilemiş, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, sefa bulduk, teşekkür ediyoruz. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü polis arkadaşları için istekte bulunuyor. Efendim onların istekleriyle asıl istek sahibimizin isteği buluşuyor. Polat Polat, Bolu'dan selamlar, sevgiler iletiyor. Efendim yayın ekibinize, TRTname takipçisi dostlarıma, Turgay Aykut ve Hayati Karademir'e armağan ediyorum diyor. Armağandır diyelim ve Nasibin Mehmet Yürü'nün Uşak şarkısını Melda Kuyucu Kılıç'tan dinleyelim. Her günüm mazide kalmış günlerimden gün arar.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

Kalbim Dayanmaz dedi. İhsan Güvenci dinledik. Muhayyer Kürdi makamındaki bu Turhan Taşan şarkısıyla Güfte Müberra Kevser Değer'e aitti. İstek sahibimiz ise İlke Hilal Şensöz. İyi yayınlar diliyor. Sevdiklerim için demiş ve bu şarkıyı istemiş. İstanbul'dan sevgiler selamlar yollamış. Aramıza da hoş geldiniz diyelim. Yeni isimler hemen dikkat çekiyor. Sessiz çoğunluğumuzun sesini duymak bize de iyi geliyor açıkçası. Servet Şahin, Kuşadası'ndan ulaşan dinleyicimiz, sevgili eşim ve name dostları için çalar mısınız diyor. Efendim isteğinizi yerine getiriyoruz. Ve birlikte dinliyoruz bu Selahattin Altınbaş şarkısını. Güfte Halil Soyer imzalı Elif Güreççi seslendirecek Rast makamındaki eseri. Hangi dağ ardına kaçıp gittiniz?

Emel Sayın'ı seslendirdi. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara dedi. Selahattin Altınbaş'ın Turgut Yarkent'in dizeleriyle bestelediği bu Muhayyer Kürdi şarkısını İhsan Demirci istemişti Adıyaman'dan ulaşıp. Ve radyo dostlarını saymış, TRT Name'nin yapım yayın ekibine diyerek bizleri de ortak etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim sıradaki eser Saliha Akşemseddinoğlu Bolu'dan selamlıyor. İkiz torunları Doğa ve Doruk için istiyor bu şarkıyı. Yalçın Çiper yine yeni bir isim. Günaydınlar cümlenize demiş, emeklerinize sağlık diyor. Teşekkürler ediyor ekibimize. Çok yaşa TRT, 62 yıllık göremiyorum. Evet kaymıştı. 62 yıllık ezeli dinleyicinizim demiş Yalçın Çiper. Adana'dan ulaşıyor bize. Aramıza da hoş geldiniz diyelim. Sesi çoğunluğumuzun sesini duyalım lütfen. Bugün olduğu gibi her daim. Musa Aytu selamlar yollamış Bartın'dan. Erhan Yavuz yine yeni bir isim. Ailem, TRT Name ailem, kucak dolusu sevgiler, selamlar diyor. Isparta Senirkent Başköy'den ulaşıyor. Biricik kızım Sena'ya, eşim Zübeyde Hanım'a armağan ediyorum demiş. Bazen bir iki kez ulaşan dinleyicilerimizi de yeniymiş gibi düşünüyoruz. Erhan Yavuz da zannediyorum daha önce bir iki kez bize ulaşan dinleyicilerimizden isimleri çoğu kez ezbere neredeyse söyler duruma geliyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Efendim şarkıyı birlikte dinliyoruz. Nusret Yılmaz seslendirecek Hasan Esen'in Hüseyin Balkancı'nın dizeleriyle bestelediği bu şarkısını. Boş ver.

Türk musikisine emek vermiş bestekarlarımızın ve şairlerimizin eserlerinden örnekler sunacağımız ve canlı icralara da yer vereceğimiz musiki sandığımız programı Dilek Yüzler ve Murat Salim Tokaç'ın sunumuyla her cuma saat 22'de TRT'de.

Şarap mahzende yıllanır, aşkın kalbimde yıllanıyor. İkisini birden içtim, inan içim yanıyor dedi Yahya Geylan. Behçet Kemal Çağlar'ın dizelerini Sade Hoşses, Kürdili Cazkar makamında bestelemişti. Eseri Gülten Duran istemiş Mersin'den ulaşıp, sevinçli, neşeli bir gün olsun demiş. Gönül dolusu sevgiler yollamış Mersin Türk Sanat Müziği Derneği. Sevgili şefimiz Meltem Vural ve koro arkadaşlarıma armağan ediyorum diyerek istemiş. Sizler de iyi ki varsınız.

teşekkür ediyoruz. Hicaz makamındaki Naci Tektel şarkısına dönüyoruz. Ayfer Er seslendirecek bu eseri. Ankara'dan Meral Menekşe Özar da kendisi için istemiş. İsteğini yerine getirelim. Sizler de iyi ki varsınız. Bayram Gökçen Fethiye'den torunlarını Zeynep Eren Kerem ve Metehan'ı ortak etmiş. Sizin isteğinizi de bu şarkıyla yerine getiriyoruz. Haber gelmez, gönül virane kaldı.

Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam dedi gül yazıcı Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin bu Kürdili Cazkar şarkısıyla. Sözler Ahmet Refik Altınay'a aitti. Efendim istek sahibimiz ise Hasip Uygundum Manisa Salihli'den ulaşıp Name Dostları ve ekibimize armağan etmişti bu eseri. Emine Atamer bize ulaşan dinleyicilerimizden hayat resim yapmak gibidir. Renkler bizim tercihimizdir. Siyah beyaz olabilir. Rengarenk de diyor. Trabzon'dan merhabalar, iyi yayınlar diliyor. Ne de güzel yazmışsınız. Tam da öyle gerçekten, değil mi? Renkler bize ait. Nasıl görmek, nasıl boyamak istersek hayatta bize öyle dönüş yapıyor. Bazen karamsar olabiliyoruz. Her şeyi siyaha da boyadığımız olmuyor da değil açıkçası ama galiba her şeye renkli bakmakta da fayda var. Efendim, gönlünüze sağlık diyelim. Hacer Kaya Ankara'dan ulaşmış. Hacer Kazankaya. Evet, Hacer Kazankaya. Sevgili eşim Coşkun Bey ve mesai arkadaşları için istiyorum diyor. Name çalışanlarını ve name dostlarını da ortak ediyor. İbrahim Halil Civak herkese hayırlı cumalar dilemiş. Evet, doğum gününü kutlayan sevgili dinleyicimizdi. Tekrar yazılmış. Efendim, teşekkür ediyoruz ilgi gösteren dostlarımıza. Hatice

okur iyi yayınlar dilekleriyle size yapımcımız Yelda Hanım'a, Erol Meral Özhan, Şükrü Özdamar, Yamaç Şahin, Bostancı, Ayla Seyhan ve TRT Name dostlarıma armağan ediyorum diyor. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlıyor. Efendim Hasan Cengiz hayırlı sabahlar dilemiş. Mahir Tekin, Recep Yılmaz, İbrahim Kaya, Mustafa Demir ve Ali Tunç için istemiş. İsmail Hakkı Hayat, sevgi, sağlık, mutlulukla güzel bir Eskişehir sabahından diyerek selamlıyor. Dağarcığınızdan damla damla akan o güzel namelerden Özbekistan'daki oğlum Mutlu, gelinim ve İstanbul'daki oğlum Baki ve gelinime sıradaki eseri ayrıca tüm Tavşanlı ve Bozüyük'teki name dinleyicilerine armağan ediyorum diyor. Ceyran Şimşek Ayar, Samsun Atakum'dan selamlar, sevgiler yollamış. Sizi de ortak edelim. Asıl istek sahibimiz ise Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar çifti. Bu arada sevgili yapımcımız Yelda diyor ki efendim şarkıları artık birleştiriyoruz istekleri. Çokça isteğimiz var elimizde. Dolayısıyla kiminin şarkısını, kiminin solistini birleştiriyor ve ortaya işte şimdi dinleyeceğimiz bir güzel şarkı çıkıyor. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar çifti. Şifa bekleyenlere, TRT Name dinleyenlere, yolda olanlara, gece çalışanlara armağan etmişler. İsteklerini yerine getiriyoruz. Teoman Alpay'ın şarkısını Asuman Aslım ve Koray Safkan birlikte seslendiriyor. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim yine senindir.

keyifli yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

Telefonda sen dedi Zekai Tunca kendisine ait şarkısıyla Hüzzam Makamı'ndaki şarkının sözleri Cemal Safi'ye aitti. Osman Selçuk Altun huzurun başkenti Karamürsel'den günaydın demiş. Kulağı sizde olan tüm dostlara iyi yayınlar diliyorum. Selamlar sevgiler diyerek bizleri de ortak ediyor. Canım eşim Pınar Çetin Altun'a tüm TRTname dostlarıma yeryüzünün kanatsız melekleri sağlık çalışanlarına hediyedir diyerek istekte bulunuyor. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Efendim, sözler Necmettin Hunca imzalı Neveser Kökteş bestelemiş şarkıyı İbrahim Özdemir Bolvadin'den ulaşıp istemiş. Hayırlı cumalar, Allah'ın rahmeti, bereketi ve selameti hepimizin üzerine olsun demiş. Kendime, Dilek Hanım size, Yelda Hanım'a ve de Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan olsun diyerek istemiş. Yıllardır bekliyorum bir gün dönersin diye diyecek Taner Şener.

Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu, hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Neşe Öztaş'ı dinledik Zeki Müren'in Suzinat makamındaki şarkısıyla. Orhan Şencan Antalya'dan selamlar sevgiler yollayıp tüm Name dinleyicilerine armağan etmişti bu şarkıyı. İstekler vardı, sıralayalım onları da. Abdü Orcin Hatay Antakya'dan hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar dilemiş. Ekibimiz ve sevdikleri için istemiş. Leyla Çabuk Ordu'dan Name dostlarını ortak ediyor. Antalya'dan Coşkun Bakan hem ekibimize hem dostlarına, eşi Saadet Hanım'a, kızı Büşra, gelini Hafize, oğlu Osman'a armağan ediyor. Rıza Yakın Bafra'dan sonsuz selamlar, saygılar demiş. Eşi Fatma Hanım, kızları Nuray ve İlknur, damadı Abdullah, torunu Giray'a ekibimize, radyo dostlarına armağan ediyor. Cumali Göncü Tarsus Kahraman Gülek ailesinden kucak dolusu selamlar. TRT Name'deyiz, keyifle dinliyoruz. İyi ki varsınız diyorlar. Sizler de iyi ki varsınız. İstek sahibimiz, sıradaki şarkımızın istek sahibi dedik, okuduk. Sevgili dinleyicilerimizin isteklerini böylece yerine getirelim. Yalçın Tura, Oktay Rıfat'ın dizeleriyle bestelemiş Uşak makamındaki eseri Melihat Gülses seslendiriyor. Kasımpaşa kıyıları tersane.

Efendim, zaman yine aktı geçti. Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den selamlar yollamış ve şu anda dinlediğimiz eseri istemişti. Yani enstrümantal şekilde dinlettik. Zaman aktı geçti çünkü inleyen nameler dedik. Eşlik etmiştir diye tahmin ediyoruz. Ayhan Aşkı'nın isteği var sırada. Mersin Mezitli'den ulaşan sevgili dinleyicimiz mutlu sabahlar dilemiş. Sizler de iyi ki varsanız, teşekkür ediyoruz. Selahattin Erzi, Yıldız Erzi çiftini de ortak edelim. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den ulaşmış, ailesi için istemiş. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan eşi, oğlu, kızı ve torunlarını ortak ediyordu. Onların istekleri de bu şarkıyla yerine geldi efendim. Artık veda vaktidir. Yelda Karagöz Özer hazırladı programı. Sesimizi, soluğumuzu Burhan Cengiz ulaştırdı. Teknik yönetmenimizdi. Spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu. Programı sunmaya çalıştım. Ayşe Tunalı'nın sesiyle, Ömür Gençel'in, Tunç Kemal'in dizeleriyle bestelediği Uşak şarkısı programın da son eseri olacak. Biz güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde farklı ülkelerin adalet bakanlarını buluşturan programda hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy Kapı Kule hızlı tren hattının açılışını gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması'nın bir saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. En kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Milli Savunma Bakanlığı da Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a konuşlandırılması planlanan askeri unsurlara dair sürecin anayasal çerçevede yürütüleceğini bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınırı aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İki Yunan bakanla görüştü. Görüşmeler sonrası açıklamalarda bulunan Çiftçi, Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan suç örgütü üyeleri hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerini bırakmamaya kararlıyız dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 9 kişiden 6'sının tedavisi sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. 43 bin fon katılımcısının paralarının hesaplara aktarıldığını duyurdu. Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında endişeye gerek olmadığını vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek,

Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş, bunlar yalan ve iftira, isim benzerliği üzerinden ailemi yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur dedi. Bakan Göktaş, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlal hakkında suç duyurusu da bulunduğunu açıklayarak çamur siyasetine izin vermeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da tümüyle kara bir propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu açıklamasını yaptı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada dezenformasyon yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi hakkında soruşturma açıldı. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kırıkkale'nin Yaşayan Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Yeni operasyonda başkan vekili ve belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alınarak ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması sürüyor. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına göre soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde milyonlarca liralık para trafiğine ilişkin olduğu öne sürülen görüşmeler tespit edildi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da 2 havalimanını hedef aldı. APA ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. İslamabad, Pakistan askerlerinin Suudi Arabistan'da görev yaptığını doğruladı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü. Çatışmanın barışçıl çözümü için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki? TRT Name İstanbul stüdyolarından mutlu günler, sevgiler, saygılar. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün de geçmişin anılarla dolu sayfalarını bu harika yayınla aralayacağız. Maziyi unutulmaz seslerden icralarla yad edeceğiz. Geçmiş zaman olur ki program ekibi olarak teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner, yapım ve sunumda ben Bengü Ergen'e şarkıların efsunlu dünyasında harika bir yolculuğa çıkacağız. Programımıza Nihavend makamında şarkılarla başlıyoruz. İzmir Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Tamburi Osman Bey'in Nihavend Peşrevi'nin ardından Osman Nihat Akın'ın Nihavend eserini Nursal Ünsal Bir Tek icrasıyla dinliyoruz. Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya. Benziyor şimdi benim ömrüm uzun rüyaya. Yari karşımda görsem de dalarım hülyaya. Benziyor şimdi benim ömrüm uzun rüyaya.

Seçil Heper'in sevilen şarkılarının yer aldığı 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Heper albümünden Mustafa Günay'ın Niyaven şarkısını dinledik. Yollarda aradım izlerini dedi sanatçımız. Yine Niyaven şarkılarla birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi 70'li yıllara uzanacağız. Nigar Ulaeren'in 1970 tarihli 45'lik plağında seslendirmiş olduğu unutulmaz bir esere kulak vereceğiz. Bu plağın bir yüzünde Nikahsız Aşk isimli şarkı yer alırken diğer yüzünde ise şimdi dinleyeceğimiz Osman Nihat Ak'ın bestesi yer alıyordu. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Söyle canım, ne dersin?

Şöyle 1970 yılından bir kayıtta sizlere seslendik. Nesin Sipahi'nin 45'lik planda seslendirmiş olduğu bir Avni Anıl şarkısı dinledik. Bu planın diğer yüzünde ise Güloğlan isimli eser yer almaktaydı. Dinlediğimiz sevilen Avni Anıl şarkısının söz yazarı ise Ümit Yaşar Oğuzcan'dı. Kıymetli dinleyicilerimiz, ne gariptir ki hüzünlerimize de sevinçlerimize de çoğu zaman şarkılar eşlik ediyor. Bir gitarın tınısı, bir kemanın titreşimi bazen en hüzünlü anlarımız da bizi duygudan duyguya sürüklüyor. Bazense en neşeli, en sevinçli olduğumuz anlarda içimizi kıpır kıpır yapıyor. İşte müziğin efsunu, musikinin efsunu burada. Biz de şarkılarda kendimizi bulmaya, sevinçlerimizi katlamaya, hüzünlerimizi hafifletmeye devam ediyoruz. Şimdi ise Necdet Tokatoğlu'na kulak vereceğiz. Cevdet Aslangül'ün sözlerini yazdığı Niyaven şarkının bestesi Ferit Sıdal imzalı. Kız aşka mı düştün? Gel doğru söyle diyecek sanatçımız.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı ve şefi Cemile Karabulut bizlerle birlikteydi. Mahmut Oğlun güftesi Tevfik Turan Atasever'e ait Nihavend eserini seslendirdi. Şu kalbimin atışında seni hissederim. Bu güzel şarkı kalbinizin her atışında yanı başında hissettiğiniz o özel insanlar için gelmiş olsun. Şimdi yine aşka dair, sevgiye dair, yaşama dair bir şarkıyla devam edelim. Yıldırım Gürses'in bestelemiş olduğu bir Muayyer Kürdi esere sanatçının kendi sesinden kulak verelim. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar, elveda mesut günlerim, ümit dolu sayfalar.

tutku mudur, aşk bu mudur, bir yer sevdim sürmeli, oy sürmeli, sürmeliyle şu alemi gezmeli. Nusret Yılmaz bizlerle birlikteydi. Yeni şarkılar kategorisinde 2015 yılında prodüksiyonu yapılan Muayyer Kürdi makamında bir Mahmut Oğul bestesi dinledik sanatçımızdan. Evet, bu güzel eserlere, makamsal zenginliğimize baktıkça gerçekten ne kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha fark ediyoruz. Zira 10. yüzyılda yaşamış olan Farabi'den Meragi'ye, yine 16. yüzyılın başlarında Yavuz Sultan Selim'in yapmış olduğu düzenlemeler ve çalışmalarla Enderun'a uzanan döneme, Itri'den Dede Efendi'ye, yüzyıllar boyu insan ve kültür zenginliğiyle beslenmiş bir musiki sanatının çocukları olarak bu güzel sanatın inceliklerini, mirasını sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. İşte bu dinlediğimiz şarkı yeni eserler kategorisinde bir eserdi. Şimdi ise bir Şekip Ayhan Özışık şarkısına kulak verelim. Sanatçımız Hasan Eylen'in 2013 yılında yayınlanan Hüzün isimli albümünde yeniden düzenlenerek dinleyicilerle buluşturulan bu kaydı sizlerle paylaşalım. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Yıldırım Bekçi'yle yeniden 90'lı yıllara uzandık. Sanatçının 1990 yılında yayınlanmış olan Düşündüğüm Biri Var isimli albümünde yer alan güftesi Seyhan Girginer, bestesi İlgün Soysev'e ait Muayyer Kürdi şarkıyı dinledik. Sen gönlümde muradın, sen hayalimdin. Bir diğer adıyla Gidişin Ecel Gibi isimli eserin ardından şimdi yine 90'lı yılların sonlarında yayınlanmış olan bir Emel Sayın albümünde değerli sanatçının seslendirmiş olduğu bir Muayyer Kürdi şarkıya kulak veriyoruz. Bu eserin güftesi Ahmet Selçuk İlkan'a ait, beste ise Muzaffer Özpınar imzalı. Bir sır gizli şu kalbimde, hüzün vardır her gecemde. Bir başkası var içimde, gülerim, gülerim, gülerim.

Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim. Bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Yeşilçamlı Yılların unutulmaz eserini dinledik. Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Efendim, bu sevilen İsmet Nedim bestesi 1970'li yıllarda oldukça popüler şarkılardan biriydi. 1972 yılında Sevim Tanürek, 1970 yılında ise Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'ın paylaştığı Arım Balım Peteğim filminde de Nesin Sipahi tarafından seslendirilmişti. Bugün de Umut Akyürek yorumuyla sunduk sizlere. Dinlediğimiz bu eser aynı zamanda 2020 tarihli Yeşilçam Şarkıları isimli albümde de yer alıyordu. Biz de keyifle dinledik. Şimdi ise Akın Özkan'ın sözleri Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürde şarkısını Asuman Aslım Görgün icrasıyla sunuyoruz. Gönül aşık oldu sana, gezer durur yana yana.

Sevgili dostlarımız, Türk Müziği'nin eşsiz nameleriyle gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Nihavend ve Muayyer Kürdi makamındaki şarkılara kulak verdik, hareketli eserleri dinledik. Şimdi ise Aşıklar makamının

Gökhan Sezen bizlerle birlikteydi. Müzik Dairesi Başkanlığı prodüksiyonunda hazırlanan ve 2014 yılında yayınlanan 50. Yıl Özel serisi Bugünden Sesler albümünden bir kaydı dinledik. Bir Şükrü Tunar bestesi. Bu güzel şarkının ardından 90'lı yıllara tekrar uzanalım ve Uşak makamında bir başka eserle yayınımıza devam edelim. Münir Nurettin Selçuk'un bestesi.

Belediye Güftesini Vecdi Bingöl'ün kaleme aldığı bu özel eseri Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Sanatçının Çok Geceler Bekledim isimli albümünden bir kaydı sizlere sunuyoruz. Söyle sevgili, sevgili söyle. Söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim. Senin aşkındır dileğim. Seviyorum, seveceğim.

1997 yılında yayınlanan Türk müziğinde unutulmayan Süper Şarkılar isimli albümde yer alan bir Zeki Duygulu bestesinde Gönül Aköz bizlerle birlikteydi. Uşak makamının ruhumuzda iz bırakan güzel şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi ise Ayşegül Durukan'ın Bir Garip Aşığım Ben isimli albümünde yorumladığı bir Bilge Özgen bestesine kulak veriyoruz. Sevilen Uşak makamındaki bu şarkının güftesi Ayten Baykal imzalı. Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı. Dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı.

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan kanun virtüözü Halil Karaduman'ın bestesini yapmış olduğu, sözleri Aşkın Tuna'ya ait Bayati makamındaki şarkıyı özlediğimiz bir sanatçı Hülya Sözer'den dinledik. "Sanma başka bir sevgiyle şu kalbimi avuturum" dedi bizlere. Ve yine sevgiye, aşka dair güzel şarkılarla devam ediyor yolculuğumuz. Uşak makamında bir Yusuf Nalkesen bestesinde Yıldırım Bekçi'ye kulak veriyoruz bu defa. Şimdi dinleyeceğimiz şarkının güftesi Halit Çelikoğlu'na ait. "Ne mektup geliyor ne haber senden, söyle de bileyim bıktın mı benden?"

Tatyus Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkısında Ali Suat Erdil bizlerle birlikteydi. 2017 tarihli bu güzel eserin ardından şimdi ise Ziya Taşkent'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hüzzam eserini dinliyoruz. Programımızın bu bölümünde Hüzzam ve Segah şarkılara yer veriyoruz. Mustafa Sayışer bizlerle birlikte olacak. 2010 yılında gerçekleşmiş olan bir konser programından kaydı sizlere sunuyoruz. Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım.

Ve Umut Akyürek, Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzam şarkısıyla konuğumuz oldular. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş, yalancı hepsi de hiç sefa yokmuş. Birlikteliğimize Segah ve Hüzam makamında şarkılarla devam ederken şimdi minik bir virgül koyuyoruz. Biliyorsunuz her programımızda sizler için ufak köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşemizde yine özel bir konuğumuz var. Değerli psikolog ve akademisyen Doğan Cüceroğlu'nun bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hayata dair tespitleriyle bizlere seslenmiş olan Doğan Cüceroğlu bakın nasıl bir söz paylaşmış. Mükemmel olamazsın ama hatalarını görüp iyi insan olmaya gayret edebilirsin demiş. Evet sevgili dostlarımız, biz insanoğluyuz. Hatalarımızla, sevaplarımızla, iyimizle, kötümüzle. Ancak Allah'ın bize bahşettiği bu güzelliklerin kıymetini bilerek insan olmanın inceliğiyle kötülükleri azaltmak, iyilikleri çoğaltmak da tabii ki bizlerin elinde. Diliyoruz hepimiz Doğan Cüceroğlu'nun da bu anlamlı sözünden çıkarım yaparız ve kendimize düşen güzelliklerle, gayretle harika günler geçiririz. Evet, bu yolculuğumuza tabii ki şarkılar da eşlik etsin diyoruz ve harika bir eserde değerli sanatçı Ahmet Özsan'a kulak veriyoruz. 2007 yılında yayınlanan Yüzyılın Şarkıları isimli albümünde yer alan Bir Saadettin Kaynak şarkısıyla konuğumuz oluyor sanatçı. Leyla bir özgecandır, kara gözlü ceylandır.

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Ahmet Özsan'ı dinledik ve Ahmet Özsan'ın hemen ardından Ankara Radyosu'na uzanıyoruz. Bahadır Özüşen bizlerle birlikte sanatçı Kadri Şençalar'ın sözleri Necdet Atılgan'a ait Hüzzam şarkısında konuğumuz oluyor. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti.

sanat musikimiz adeta bir derya, bir deniz sevgili dostlar. Birbirinden özel makamlar ve değerli bestekarların, söz yazarlarının o kalbe nakşeden şarkılarıyla yayınımızda bir çırpıda geçiyor. Ne yazık ki bugün de programımızın sonuna geldik. Ama biliyorsunuz şarkıların duygu dolu dünyasında her gün bu mikrofonda en özel eserlerle sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Yarın yeniden TRTname'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında maziden günümüze harika bir gezinti gerçekleştireceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugünlük huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Turhan Taşan'ın sözleri Aşkın Tuna'ya ait Hüzem şarkısında Esra İçöz'le baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın diyoruz.

0: TRT Name.
1: Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

Haftanın en çok istek alan Türk sanat müziği eserleriyle TRT Name'de makamların kalbinden geçen bir yolculuğa davetlisiniz. Nameler konuşsun, gönüller buluşsun dedik ve haftanın en çok dinlenen, sevilen şarkılarını sizler için seçtik. Zirvedeki şarkılar her cuma saat 13'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde farklı ülkelerin adalet bakanlarını buluşturan programda hitap etti. Gazze açık hava hapishanesine döndü. İsrail ateşkesi binlerce kez ihlal etti. Uluslararası anlaşmalar deyim yerinde ise hükmünü yitirmiş ve uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar uygulanamaz durumda. Neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalan bir sistem var ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sorunlara hepimiz tanıklık ediyoruz dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 9 kişiden 6'sının tedavisi sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesi COP31'in gücünün aksiyon olacağını belirtti. Bütün dünyayı Antalya'ya bekliyoruz, artık söz verme dönemi bitti, sıra icraatta dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretteki stratejik konumuna dikkati çekti. Sadece transit ülke değil, üretimin ve lojistiğin merkezi olmayı hedefliyoruz dedi. Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Bolat, sektörün küresel çaptaki başarısına işaret etti. 570 milyar dolarlık ihalenin başarıyla tamamlandığını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek soruşturmada yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini söyledi. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. AK Parti grubu mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki aşamalar ele alındı. Mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. CHP ve Yeni Parti arasında Demirbaş krizi devam ediyor. CHP'nin il ve ilçe binaları ve Demirbaş'a kayıtlı araçla eşyalarının tespiti için başlattığı çalışma sürüyor. Buna göre yaklaşık 38 aracın hurdaya terk edildiği ve 100'e yakınının kaza yaptığı öğrenildi. Teşkilat binalarındaki tahribat ve SGK borçlarının toplamının ise 600 milyon liraya yaklaştığı öne sürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi kazasına ilişkin 9 zanlının yargılandığı davada çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Gemilerde hız, konum, ses ve radar verilerini kaydeden VDR cihazının kazadan 2 gün önce yani 28 Ağustos'ta kapatıldığı belirtildi. Kaptan Köşkü'nde, Dümen'de ve jeneratör bölümünde arızalar bulundu.

0: yakalama ve iade süreci başlatılacak. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Ancak Amerikan ve İsrail basınında Trump'ın daha önce İran'ı hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Türkmenistan'da Rus Devlet Başkanı Putin'le görüştü. ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da 2 havalimanı ve bir askeri üsse saldırdı. Saldırılarda imha edilen füze parçaları bir anaokulu ve tıp merkezine isabet etti. Pakistan bir kez daha ülkesinin Suudi Arabistan'ın yanında olduğu mesajını verdi. Rusya-Ukrayna savaşı için gözler Washington'a çevrildi. ABD ile Ukrayna heyetleri hafta sonu görüşecek. Görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı Rubio çatışma çıkmaza girdi ifadesini kullandı. Zelenski ise Ruslarla ekonomik proje müzakereleri yürütüp çıkmazdayız diyemezsiniz tepkisini gösterdi. Sahada da Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Haberleri sunduk.
1: TRT Name.
2: Hoş Sada.

Zirvedeki Şarkılar. Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Name'ye, Zirvedeki Şarkılara hoş geldiniz. Mikrofonda ben Ebru Erkekli, program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi Türk sanat müziğinin en nadide eserleriyle, gönüllere dokunan melodilerle zirveye doğru bir yolculuk yapacağız. Her bir şarkı bir başka hatırayı canlandıracak. Kimi zaman hüzünle dolup taşacak, kimi zamansa içimizi ısıtan bir sevda hikayesine kapılacağız. Eğer hazırsanız Türk sanat müziğinin en güzel melodileri ruhunuza dokunmaya hazır. Haydi, zirveye yolculuğumuz başlasın.

Değerli dinleyenler, bu hafta da zirvedeki şarkıların sonuna geldik. Siz sevgili dinleyicilerimizin istekleriyle şekillenen bu müzikal serüvene eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bir sonraki programda buluşmak üzere, hoşça kalın, müzikle kalın.

TRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar, Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ise kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. İstanbul Maltepe'de çöken binada gece boyu süren aramalarda içerideki son bina sakininin cenazesine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi, 9 yaralıdan 6'sının tedavisi sürüyor. Kurtarma çalışmalarının tamamlandığı alanda enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek, soruşturmada yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini söyledi. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç adliyeye sevk edildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de aynı kapsamda şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, yeni partinin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına tepki gösterdi. İddiaların yalanlandığını belirtti, iftira ve istismara karşıyız dedi. Akbaşoğlu, hırsızlığa geçit verilmeyeceğini de vurguladı. Yolsuzlukla mücadele ettiğimiz için 24 yıldır kesintisiz iktidarız ifadelerini kullandı. AK Parti grubu mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki aşamalar ele alındı. Mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Ekrem İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede örgütün para kasası olarak nitelendiriliyor. Sadece Cebeci hafriyat sahası üzerinden 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde ettiği öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı, suç gelirlerini özel jetle yurt dışına kaçırmakla suçlanan Gül İbrahimoğlu için iade işlemlerine başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Tutuksuz 16 sanığın yargılandığı dava 3 Şubat'a ertelendi. İzmir'de elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüne ilişkin 30 sanığın istinaftaki yargılaması sürüyor. Mahkeme heyeti yeni ek bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 20 Kasım'a erteledi. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildiği 3 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Ancak Amerikan ve İsrail basınında Trump'ın daha önce İran'ı hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da iki havalimanı ve bir askeri üsse saldırdı. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda imha edilen füze parçaları bir anaokulu ve tıp merkezine isabet etti. Pakistan ise bir kez daha ülkesinin Suudi Arabistan'ın yanında olduğu mesajını verdi.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent stüdyosundan yayınlamakta olduğumuz Stüdyoname programından hepinize merhaba. Program yapımcısı Zeynep Ayvaz Geçer, Tonmeister Mutlu Hiç Yılmaz, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş ve ben spikeriniz Murat Doğru, Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçıları ile birlikte yaklaşık bir saat sizlerle olacağız. Programımıza eşlik edecek saz sanatçılarımız kemanlar Murat Kadir Gök, kanunda Abdi Altınbaş, Ud'da Ömer Oytun, Ney'de Celalettin Biçer, klarnette Şükrü Kabacı, violonselde Ahmet Dinleyen, ritimde Bilal Bilke. Sevgili dinleyicilerimiz, bir ummandır Türk musikisi. Alanında her biri ayrı birer kıymet olan nice alimler, nice müzisyenler yetişmiştir. Bu kıymetlerimiz bilgileriyle, birikimleriyle, elbette yetenekleriyle gelecek kuşaklara aktaracak eserler bırakmış, bırakmaya da devam etmektedir. Kimileri bu dünyadan göçüp gitmiş, kimileri de bıraktıkları eserlere yenilerini eklemektedir. İşte bu kıymetlerden biridir bestekar ve ud sanatçısı Teoman Alpay. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız ilk olarak koromuzdan dinleyeceğiniz güftesi ve bestesi Teoman Alpay'a ait Hüzzam makamındaki dillere pelesenk olmuş, gönüllerde taht kurmuş şarkılarla başlıyor. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar ve sürülmez sefa, çekilmez cefa. Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ve ses ve saz sanatçıları Stüdyoname programında efendim sizlerle.

Sevgili dinleyicilerimiz, Üstad Teoman Alpay, ud sanatçılığının yanı sıra önemli bir bestekardır da. Aslen Çanakkale'li olan Teoman Alpay, ailesinde musikiyle uğraşan kimse olmamasına rağmen musiki yeteneği ve sevgisi çocuk yaşlarda ortaya çıkmış ve tüm yaşamını yarattığı besteleriyle harmanlamıştır. Duygularını ve özellikle yalnızlığını aktardığı şarkıları üstadın yoldaşı olmuştur. Efendim, şimdi ise güftesi Mahmut Nedim Güntel'e, bestesi Teoman Alpay'a ait Buselik makamındaki şarkıyı sanatçımız Eliz Avaroğlu seslendiriyor. Laleler her yıl açar, bak mesti naz hep uykuda. Yok o mey alemlerinden bir nefes, ney göksuda.

Sevgili dinleyicilerimiz, Üstad Teoman Alpay Çanakkale'deki eğitiminin ardından Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümünü bitirdi. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine de devam etti. 1953 yılında o zamanki adıyla Basın Yayın Turizm Genel Müdürlüğü Radyo Dairesi, bugünkü adıyla Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Radyo Dairesi Başkanlığında memur olarak göreve başladı. Daha sonra Ankara Radyosu Müzik Yayınları Şefliğine atandı. Bu arada o dönemde emisyon adı verilen, yani koro ve solo yayınlarda band kayıtlarında ut da çalmaya başladı. Bu arada besteler de yapan Teoman Alpay yıllar sonra o dönemi bir röportajında şöyle dile getirir. Ankara'dayken elime bir kitapçık geçti. Nihat Aşar'ın şiirine orada rastladım. 5-6 kıtaydı. Ben içinden 3 kıtasını seçtim. Bazı yerlerini de müzikal yapıya uyması için değiştirdim. O şarkı ilk kez 1966 yılında radyodan yayınlandı. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Güftesi Nihat Aşar'a, bestesi Teoman Alpay'a ait Hicaz makamındaki bu unutulmayan şarkıyla sanatçımız Sefer Karabük mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, yıl 1969. Senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini Nejat Saydam ve Türkan Şoray'ın üstlendiği Buruk Acı sinema filmine adını veren şarkı sözleri Senur Sezer tarafından yazılır. Ancak şarkı sözlerinin bestelenmesi gerekmektedir. Bunun için yönetmen Nejat Saydam Teoman Alpay'a gider. Kendisine belirli bir sürenin olduğunu, bir an önce şarkının sözlerinin bestelenmesi gerektiğini söyler ve Üstad Teoman Alpay sözleri Segah makamında besteler. Aynı yıl gösterime giren ve başrollerinde Türkan Şoray ve Tanju Gürsu'nun rol aldığı Bir Yeşilçam klasiği olarak arşivlerdeki yerini alacak olan Buruk Acı filmi gösterime girer. Büyük beğeni ve başarı kazanır. Bu bestekar Teoman Alpay için de bir dönüm noktası olur. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı. Diğer adıyla Buruk Acı. Güftesi Senur Sezer'e, bestesi Teoman Alpay'a ait Segah makamındaki şarkıyı sanatçımız Eylül Turan söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Üstad Teoman Alpay'ın birçok bestesi Yeşilçam filmlerine konu oldu ve okundu. Bunlardan biri de Sarmaşık Gülleri'dir. Başrollerini Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet'in paylaştığı sinema filmi, Teoman Alpay'ın muhteşem bestesiyle Yeşilçam klasikleri arasında yerini almıştır. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim yine senindir. Alamaz bir sevgili kalbimdeki şu yeri. Sen ki içimde açan bu sarmaşık gülleri. Güftesi ve bestesi Teoman Alpay'a ait Muhayyer Kürdi makamındaki unutulmayan şarkıyı sanatçımız Ali Suat Erdil seslendiriyor.

Sönmesin ışıklar, yüzün görünsün. Kalbimin içinde sen bir ömürsün. Hayatım, canımsın, iki gözümsün. Sevmeyi, gülmeyi el bizde görsün. Güftesi Halit Çelikoğlu'na, bestesi Teoman Alpay'a ait Acem Kürdi makamındaki şarkıyla sanatçımız Aslı Pakalınlar mikrofona geliyor.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name'den, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan, Stüdyo Name programından sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Bestekar ve ut sanatçısı Teoman Alpay'ın bestelerine yer verdiğimiz programımızda. Şimdi de güftesi ve bestesi yine Teoman Alpay'a ait Acem Kürdi makamındaki şarkıya kulak veriyoruz. Ve bu eseri koromuzdan dinliyoruz. En sonunda sen benimsin, benim eşsiz sevgilimsin.

Sevgili dinleyicilerimiz, Üstad Teoman Alpay Ankara Radyosu'nda görev yaptığı yıllarda Hikmet Münir Evcioğlu da Ankara Radyosu müdürüdür. Ve şiirler yazmaktadır. Teoman Alpay, Hikmet Münir Evcioğlu'nun yazdığı bütün şiirleri kendisinden alır. Bu şiirlerden birini beğenir ama hemen bestelemez. İstanbul'a yerleştikten sonra bu şiiri besteler. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır, ah sevenle oyun olmaz. Güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na, bestesi Teoman Alpay'a ait Rast makamındaki dillere pelesenk olmuş şarkıyla sanatçımız Oktay Can Türk sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, bestekar Teoman Alpay Erzurum Radyosu'nda da görev yaptı. Her gittiği yere şarkılarını da taşıdı. Bestelerinde prozodiye, ince detayına kadar dikkat ederdi. Konuşma dilindeki kelime vurgularını, ritimlerini, nüanslarını, ezgisel yapılarını bestelerine yansıtırdı. Bu anlamda müzik prozodisine büyük önem verdi ve bestelediği ya da yazdığı güfteleri adeta Oya gibi işledi. Kendine özgü tavrı, üslubu ve yaratıcılığıyla unutulmayacak eserler besteledi. Gün gelir gidersen çok şey istemem. Bir mektup, bir resim, bir acı yeter. Senden bir merhamet bil ki beklemem. Bir tasa, bir yara, bir sızı yeter. Güftesi ve bestesi Teoman Alpay'a ait Nihavend makamındaki şarkıyı sanatçımız Belgin Gök söylüyor.

Kıymetli dinleyicilerimiz, Üstad Teoman Alpay ilk bestesini 1955 yılında yaptı. Nihavend makamındaki bu şarkısı Bahar Geldi, Gül Açıldı. Diğer adıyla Mavi Gözlü Sarışın Kızdı. Teoman Alpay 200 eser besteledi. Şarkılarında çoğunlukla yalnızlık temasını işledi. Bunlardan birçoğu ödül aldı. Ne yazdıysa yaşadı, ne yaşadıysa yazdı. Ama her ne yaptıysa yüreğiyle yaptı. Gönüllerde yer etmiş, dillerden düşmeyen şarkılarıyla bestekar ve ut sanatçısı Teoman Alpay'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ve bestesi Teoman Alpay'a ait Nihavend makamındaki şarkıyla sanatçımız Rengin Uyar Kök'ten geliyor mikrofona.

Sevgili dinleyicilerimiz, besteleriyle Türk musikisine iz bırakmış bestekar ve ut sanatçısı Teoman Alpay'ın eserlerine yer verdiğimiz TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Stüdyo Name programının sonuna yaklaşırken bizler program yapımcısı Zeynep Ayvaz Geçer, son maester Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, spikeriniz ben Murat Doğru diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, kulaklarınızdan şarkılar hiç gitmesin. TRT Name'de sizleri yine bestekar Teoman Alpay'ın Nihavent makamındaki şarkılarının tınısında Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz. Efendim hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ise kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Hattın devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Yeni hatla ihracat ve istihdam daha da artacak dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binada gece boyu süren aramalarda içerideki son bina sakininin cenazesine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi, 9 yaralıdan 6'sının tedavisi sürüyor. Öte yandan çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda ruhsata aykırı yapılan son 4 katın yıkımı için 1989 ve 1990 yıllarında 2 kez karar verildiği ancak yıkımın gerçekleşmediği belirtildi. Bina sahibi, mimar ve şantiye şefi kusurlu bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt hakkında suç duyurusunda bulunduğu Göktaş, iftira atanlar da

0: iftirayı yayanlar da hukuk önünde hesap verecek dedi. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gitti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede örgütün para kasası olarak nitelendiriliyor. Sadece Cebeci hafriyat sahası üzerinden 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde ettiği öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı suç gelirlerini özel jetle yurt dışına kaçırmakla suçlanan Gül İbrahimoğlu için iade işlemlerine başladı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında gözaltına alınan 42 şüpheliden 27'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Tutuksuz 16 sanığın yargılandığı dava 3 Şubat'a ertelendi. Şarkıcı Gülün'ün şüpheli ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Şarkıcının kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Ancak Amerikan ve İsrail basınında Trump'ın daha önce İran'ı hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da 2 havalimanı ve 1 askeri üsse saldırdı. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda imha edilen füze parçaları bir anaokulu ve tıp merkezine isabet etti. Pakistan ise bir kez daha ülkesinin Suudi Arabistan'ın yanında olduğu mesajını verdi. 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya devam ediyor. Nobel Barış Ödülü barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Navi Pillay'e verildi. Haberleri sunduk.
1: TRT Name.

kırık kalp kaldı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı.

0: TRT Name.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Doğan Dikmen yönetimindeki İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Uşak Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini Keman'la Tuncay Sağlam yapacak.

0: Doğan Dikmen yönetimindeki İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Uşak Faslı'nı dinlediniz. Ara taksimini Keman'la Tuncay Sağlam yaptı. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.
1: TRT Name.
2: Saat 18.
1: Haberler.
2: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Çerkezköy, Kapıkule, yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Hattın devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Yeni hatta ihracat ve istihdam daha da artacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. Erdoğan, FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş, iftira atanlar da, iftirayı yayanlar da hukuk önünde hesap verecek dedi. Yeni Partili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına AK Parti'den sert tepki geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı açıkça lanetliyorum dedi. Güler, lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin çağrısında bulundu. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlemenin detaylarını açıkladı. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Güler, kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin gelecek hafta başlayacağını da açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı, mali kaynaklarının değer kaybına uğradığı, faizli ürünlerde değerlendirildiği ve borsada yatırımlarının bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada vakfın mali kaynaklarının faizsiz finans ilkelerine uygun olarak değerlendirildiği belirtildi. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağırel de şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gitti. İstanbul Maltepe'de çöken binada gece boyu süren aramalarda içerideki son bina sakininin cenazesine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. 9 yaralıdan 6'sının tedavisi sürüyor. Öte yandan çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda ruhsata aykırı yapılan son 4 katın yıkımı için 1989 ve 1990 yıllarında 2 kez karar verildiği ancak yıkımın gerçekleşmediği belirtildi. Bina sahibi mimar ve şantiye şefi kusurlu bulundu. Ekrem İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede örgütün para kasası olarak nitelendiriliyor. Sadece Cebeci Hafriyat sahası üzerinden 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde ettiği öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı, suç gelirlerini özel jetle yurt dışına kaçırmakla suçlanan Gül İbrahimoğlu için iade işlemlerine başladı. Şarkıcı Gül'ün şüpheli ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Şarkıcının kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Suç gelirlerinin yardım ve bağış faaliyetleri üzerinden aklandığının tespit edildiği operasyonda 333 milyon liraya el konuldu. 54 ilde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerine uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı. 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya devam ediyor. Nobel Barış Ödülü, barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Navi Pillay'a verildi. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili TRT Name dinleyenleri, Akustik Name'nin yeni bir bölümüyle TRT İzmir Radyosu'ndan canlı yayınla sizlerle beraberiz her hafta Cuma günü saat 6'da olduğu gibi. Evet, bugün program yapımcılarımız Alparslan Karaibrahimoğlu ve Tuğba Özyol, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve bizlere eşlik eden kıymetli saz sanatçılarımız Keman'da Onur Soysal, Kanun'da Ali Emre Arslan, Klarnet'te Tolga Akşit, Bas Gitar'da Olgun Kılıç, Klasik Gitar'da Çağrı Gözeten, Piyano'da Caner Aral ve Ritim Saz'da Onurcan Kaya. Furkan Yavuz ve Fuat Karayavuz, bendeniz Fuat Karayavuz, birlikte bu programı yürüteceğiz sizler için. Yesari Arsım Arsoy'un Hicaz şarkısıyla girdik programımıza. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde dedik. Ve şimdi mikrofona sizler için Furkan Yavuz geliyor. Bizler için ne okuyacaksın?
1: Merhabalar Fuat. Bestesi Teoman Alpay, güftesi Nihat Açar'a ait. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarımı okuyacağız.

Teşekkür ediyorum. Şimdi diğer eserimizi geçiyoruz. Bir Leyla, bir Şirin, bir Aslı gibi diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Ağzına yüreğine sağlık Furkan Yavuz. Birbirinden güzel iki Hicaz eser dinledik. Şimdi ben de aynı makamda devam etmek istiyorum. Yine aynı güzellikte iki Hicaz şarkı var sırada. İlki Avni Anıl'a ait, güfte ise İlkan San. Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki.

Elinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ederim. Avni Anıl'ın bu güzel eserini okuduk. Ruhu şad olsun. Yine Hicaz makamında bir eserimiz var. Bu kez beste Hüsnü Üstün, güfte ise aşkın Tuna'ya ait. Aşkımız ne güzeldi, bittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım.

0: TRT Name.
1: Akustik Name programımız devam ediyor. Sizleri biraz hüzne boğduk, farkındayız. Şimdi her hafta olduğu gibi bu haftada kıymetli saz sanatçılarımızdan sizler için bir eser dinleyeceğiz. Bu hafta sanırım makamımız Nihavend, Ferit Sıdal'a ait Nihavend saz semaisini dinleyeceğiz sazlarımızdan.

Evet, bu güzel eseri bizlere dinlettirdiği için kıymetli saz sanatçılarımıza çok teşekkür ederiz. Ben Furkan Yavuz, tekrar mikrofonun başındayım. Şimdi çok bilindik bir eser okuyacağım huzurunuza. Sözü Ali Avaz'a ait, bestesi Mustafa Sayan. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş, Tanrı istemezse insan ölmezmiş diyeceğiz.

0: ateşe attım.
1: Teşekkürler, sağ olun. Şimdi sıradaki eserimize geçiyoruz. Söz ve bestesi Orhan Gencebay'a ait. Gönül diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Ağzına yüreğine sağlık Furkan Yavuz. Ne güzel eserler dinledik. Evet, sona doğru yaklaşırken ben de sizler için bir uşak eser okumak isterim.

Teşekkür ederim kıymetli arkadaşlar. Evet, programın sonuna bu haftada geldik. Hemen bir duyuru yapmak isterim. Gece saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde Akustik Name programımızın tekrarı yayınlanacak. Dinlemeyen dinleyicilerimiz için ya da tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için. Son iki uşak şarkıyla sizlere veda etmek isteriz. Furkan Yavuz ve ben. Bizim sesimizi sizlere ulaştıran Burçin Aktürk'ün ve program yapımcılarımız Alparslan Kara İbrahimoğlu ve Tuğba Özyol'a ve kıymetli saz sanatçılarımıza teşekkür ederiz ve sizlere hoşça kalın diyerek veda etmek isteriz.

Merhaba sevgili dinleyenler, saatimiz 19.01'i gösteriyor ve biz TRT Nami'de sizlerle buluştuk akşamın sesi programıyla. Yine güzel ve keyifli bir akşamı Türk Sanat Müziği'nin o güzel nameleri eşliğinde paylaşalım istiyoruz. Programı sizler için Betül Akbulut hazırladı, teknik masada İbrahim Türksoy ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Güzel ve bir keyifli bir akşamda sizlerle birlikteliğimize bugün Yalçın Turan'ın bestelediği Hüseyin'i eserle başlayalım istiyoruz. Kasımpaşa kıyıları tersane, bir kız sevdim Alimallah bir tane.

Nusret Yılmaz'dan dinledik, Hasan Esen'in Hicaz şarkısıydı. Aldı aklımı baştan, gönlüm şaştı bu akşam. Bilmiyorum ne yapsam, deli oldum bu akşam. Şimdi de Seçil Heper'e kulak veriyoruz. Ülke Aker'in güftesi, İrfan Özbakır'ın Hicaz bestesiyle. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Ömrüme yeni bir bahar geliyor.

Necdet Tokatlıoğlu'nun Ali Tekin Türen'in dizeleriyle bestelediği Acem Kürdi'yi serdi Celal Abacı'dan dinledik. Saatimiz 19.16 sevgili dinleyenlerimiz TRT Name'desiniz. Akşamın sesi devam ediyor.

Şimdi yine Yusuf Nalkesi'nin çok sevilen, bilinen Hüzzam eserini dinleyeceğiz. Sizler de radyo başında eşlik edersiniz diye düşünüyoruz bu şarkıya. Mediha Şensancakoğlu yorumluyor. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün.

Bir Muzaffer İlkar bestesiydi. Güzide Taranoğlu'nun dizeleriyle Hicaz eseri Atakan Aktaş'tan dinledik. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Şimdi bir Erol Sayan şarkısıyla devam ediyoruz. Buselik makamında Asuman Aslım Görgün ve Kemal Caner birlikte seslendirecek. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle. Kalbimin bahçesinde gülleri gör de.

Nazlı Kanaati, Turgut Yerkent'in sözlerini yazdığı Avni Anıl'ın Nihavend şarkısını da dinledik. Şimdi Zekai Tuncay'ı kendi bestesinde dinleyeceğiz. Güfte İlkan Sana ait, makam Muhayyer Kürdi. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Kalbimde yer eden çok oldu ama onun şu gönlümü yakışı başka.

Dede Efendi'nin Hicaz eserini Ayşe Taş'tan dinledik. Mah yüzüne aşık hanım. Şimdi Mustafa Sayaşar'ı haninde Aleksan Efendi'nin Süznak eserinde dinliyoruz. Bir güzele kul oldum, ta gönülden vuruldum. Sevdim ama yoruldum, ben de bilmem ne oldum.

Meliha Yazıcı'yı dinledik. Nihavend bir şarkıydı. Güfte Bekir Mutlu, beste Avni Anıl imzası taşıyordu. Şimdi Selahattin İnal'ın, Ali Orhan Arıkan'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkıyla devam edelim akşamın sesine. Turgay Kızıltuğ'a kulak verelim. Yüreğimde ince sızı, sen ol bahtımın yıldızı. Deme sakın kalp hırsızı, seviyorum Çerkes kızı.

Aşka gönül vermem, aşka inanmam. Baki Çağlıoğlu'nun Nihavend şarkısında Ayfer Er mikrofondaydı. Saatimiz 20'ye doğru ilerliyor. 19.58'i gösterirken şimdi Ahmet Özhan'a kulak veriyoruz. Selahattin İçli'nin Sedat Ergintuğ'un dizeleriyle bestelediği Kürteli Cazkâr şarkıyı dinliyoruz. Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan, çaldığın kapılardan hep nasihat almışsan, üstelik bu alemde aşktan mahrum kalmışsan, desene ki güzelim, sen hiç yaşamamışsın.

Alp Arslan'dan dinledik Muhammed Yılmaz güftesini yazmıştı Erol Bingöl'ün Muhayyer Kürdi şarkısını. Aynı makamda Baki Süheydi Boğlu'nun dizelerini yazdığı Selahattin Erköse şarkısını da Erol Küçük Yalçın ve Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Kapat şu pencereyi, aşkımız gizli kalsın. Bizi kimse görmesin, saatler sessiz çalsın.

Fethi Kara Mahmudoğlu'nun Hicaz eserini İhsan Güvenç seslendirdi. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Şimdi Yusuf Nalkese'nin Nihavend şarkısında da Çiğdem Gürdal'a kulak veriyoruz. Arkamdan tas tas su dökmeyi bırak, ne adak ada ne dedeye mum yak, sen benim gönlümü kırmamaya bak.

Akşamın sesinde peş peşe iki güzel Zeki Müren şarkısı. Önce Hasan Eylen'i dinledik Muhayyer Kürdi makamındaki şarkısında. Şimdi de Kürdili İcazkar bestesinde Çiğdem Yarkın'a kulak veriyoruz. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam.

Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindin. Sana baktım, ay kadar, bahar kadar güzeldin. Emine Ongan, Emre Gürdal'ın dizelerini Nihavend Makam'da bestelemiş Mehmet Özkaya yorumladı. Belda Kuyucu Kılıç, Yalçın Benlice'nin güftesini yazdığı Hasan Esen'in Kürdili Cazker şarkısını seslendirecek şimdi TRT Name'de, Akşamın Sesinde. Ben unutsam, şarkılar unutmaz söyler seni. Bir an yalnız bırakmaz gözlerin gözlerimi.

Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde. Bu da bir Yesari Asmar Soy şarkısıydı. Hicaz makamındaydı. Yahya Geylan'dan dinledik. Saatimiz 20.38'e doğru ilerliyor sevgili dinleyenler. Canlı yayında sizlerleyiz. Yaklaşık 2 saati paylaşacağız demiştik birlikteliğimizin son yarım saati içerisinde. Şimdi Hamiyet Turan'ı yine bir Zeki Müren şarkısında dinliyoruz. Muayyer Kürdi makamında. Bağrımda bir çöl güneşi, içimde aşkın ateşi. Şimdi nerede, hangi elde gönlümün sevdalı eşi?

Zeytin Gözlüm Sana Meylim Nedendir? Suat Güney'den dinledik. Selahattin İşli'nin bestesiydi Hüseyin makamında. Hücresi Aksavr'ın yazmıştı güftesini. Şimdi Teoman Alpay'ın Yaven şarkısıyla Fatma Nurtel Demirkol'a kulak verelim. Bahar geldi, gül açıldı, ruhuma neşe saçıldı. Mavi gözlü sarışın kız, gel gidelim adaya biz.

Bir Ziya Taşkent bestesiydi Halit Çelikoğlu'nun dizelerini yazdığı Hüzzam makamında. Rüzgar susmuş, ses vermiyor nedendir? Suat Yıldırım'dan dinlediğimiz bu şarkının ardından şimdi Serap Kuzey'e kulak veriyoruz. Zeki Müren'in sevilen Muhayyer Kürti şarkısıyla, Nazlı Bir Çiçek Gibi.

Sevgili dinleyenlerimiz, böylece bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Haftanın son çalışma günüydü. Güzel ve keyifli bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hafta sonu çalışacak olanlara da kolaylıklar dileyelim. Yolda olanlara iyi yolculuklar dileyerek sizlere veda edelim. Bugün programımızı sizler için Betül Akbulut hazırladı. Teknik masada İbrahim Türksoy vardı ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Akşamın Sesi programında yeniden buluşmak dileğiyle hepinize güzel, keyifli bir akşam diliyoruz ve Mehsem Özşimşir'le sizlere veda ediyoruz. Teoman Alpay'ın Acem Kürdi şarkısı. En sonunda benimsin. Hoşça kalın.

0: Musiki sandığımız.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, TRT Name'den sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Musiki sandığımız programımıza hoş geldiniz efendim. Bugün yine musiki tarihimizin izinde eserler ve makamlar üzerinden keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Programımız boyunca neşe temasını, eserlerimize nasıl yansıdığını birlikte dinleyecek, bu duygunun musikideki izleri hakkında birlikte konuşacağız. Her eser neşenin başka bir yüzünü fısıldayacak bizlere. Programı hazırlayan ve sunanlar ben Dilek Yüzler.
2: Ben Murat Salim Tokaç.
1: Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızlar efendim. Neşe dedik hocam bugün.
2: Neşelenelim o zaman hep birlikte.
1: Tabii
2: ve
1: ki.
2: Ve bir esere kulak verelim gelin birlikte.
1: Buyurun.
2: Nihavend makamında bir şarkı. Söz yazarı Melahat Akan, bestekar Nuri Halil Poyraz. Bir neşe umdu gönül, serapa keder oldum sözleriyle başlayan eseri Rahmi Sönmez Ocağın sesinden dinliyoruz.

0: musiki eserlerinde neşeyi çok fazla görüyoruz. Sadece sözlerle anlatılan aslında bir duygu değil, makam, usul, melodi ve hani icranın da birlikte oluşturduğu bir bütün olarak kabul etmek gerekiyor aslında
1: Ters
0: sözü.
1: taraftan da bakınca neşeyi bozan, mutluluğuna mani olan, o anlamda bu uyumlu durumu uyumsuz hale getiren bir etki de eserlerde konu olarak oluyor. Şimdi aslında önümüzdeki eserde o var. Aynı zamanda udi olan Yorgo Bacanoz'un bir bestesi üzerine.
0: Benim de çok sevdiğim bir
1: Çok.
0: eser
1: Ve
0: hocam.
1: okuyan da öyle, icra eden de.
0: Evet, Safiye Ayla'dan
1: Kürdi
0: dinleyeceğiz.
1: Dicle Asker makamındaki bu güzel eseri Safiye Ayla'nın sesinden dinleyeceğiz. Neşeyle geçen ömrümü eyvah keder ettin. Şen gönlümü bir kül

tarafın hani bırak bu üzüntüyü, biraz neşeli ol, kendine gel diye nasihatvari bir söylemle duygulandırdığı eserlerimiz de var. Belki şimdi sıradaki hem makamın seçkisi bestekar tarafından hem de sözleri biraz böyle bir duygu ifade eden cinsten. Sözler Nahit Hilmi Özeren'e ait, beste Refik Fersan'a. Bu eserin sözleri: bir neşe yarat hasta gönül, sen de biraz gül diye o deminki söylediklerimizi bir anlamda eserle bize gönderiyor. Mahur makamındaki bu şarkıyı Münir Nurettin Selçuk'un sesinden dinliyoruz.

0: Bu güzel eserden sonra hocam bir neşe de biz yaratalım mı? Ne dersiniz?
1: Yaratalım efendim.
0: Güzel bir eser var sırada ki yine sizin getirmiş olduğunuz. Yine Raif Bey'den. Geçen hafta da yine icra etmiştik birlikte başka bir eseri.
1: Evet, Raif Bey'i birkaç program belki böyle devam ettireceğiz. Hem hatırlatmak adına
0: Ne
1: hem de
0: kadar
1: biz
0: güzel.
1: yeni eserlerini kendimiz için geçmiş olacağız. Ve birlikte neşelenelim isterseniz. Tambur ve viyolonsel ile Raif Bey'in Sultaniyegah makamındaki saz semaisini canlı olarak dinleyenlerimizle paylaşalım.
0: Buyurun efendim.

0: Gönlünüze sağlık hocam.
1: Size de efendim.
0: Tekrar teşekkür
1: Neşelendik.
0: ediyoruz. Ne kadar güzel bir eser. Bizler de ilk defa icra ediyoruz sayenizde.
1: Daha evvel icrası bizim Erol Deran hocamızın bir kaydında dinlemiştik. Hatta onunla ara sıra okulda esprileşiyoruz. Yeniden icra edelim diye. Ben hazırım diyorum. O da ben de biraz hazırlanayım falan diyor. Güzel. Oradan ben dinlemiştim. Ama onun için dedim. Yani bu zaman zaman belki işte o icrası az olanları yeniden neşelendirmek lazım diyelim.
0: Evet efendim, biz de TRT Name dinleyicilerine buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bazen okuyoruz yorumlarınızı, okumuyoruz zannetmeyin. Ama tabii ki cevap vermek çok zor oluyor burada kayıt yaparken. O yüzden biz de teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için, bizlerle birlikte olduğunuz için diyelim. O zaman dinleyicilerimize bir eser armağan edelim mi? Ne dersiniz
1: Neşeli
0: hocam?
1: bir eser olsun.
0: Evet.
1: Kürdili İcazker makamında söz yazarı Ahmet Refik Altınay, bestekar Udi Mısırlı İbrahim Efendi. Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam, bu senle sararsam, o güzel sinede solsam diye başlıyor. Ve bu güzel eseri Mualla Mukadder'in sesinden dinliyoruz.

0: Öncelikle güftelerde neşeyi, kavuşma, bayram sevinci, gönül ferahlığı, baharın gelişi gibi duygularda da görüyoruz. Makamlar da çok önemli hocam. Bazı makamlarda daha kıvrak, daha usul geçkileri ona göre kullanılabiliyor.
1: İster istemez biz mesela bazen taksim yaparken de bazı makamlarda melodik olarak daha kıvrak nameleri, daha
0: Evet,
1: böyle
0: evet.
1: birbiriyle hani onlar makamın gerektirdiği gibi oluyor. Mesela siz bir Uşak makamında çok da öyle fazla kendinizi
0: Doğru.
1: aşan böyle o dinginliği hissedeceğiniz bir durum var bazı makamlar için böyle. Dolayısıyla eğer neşe varsa ortada o neşenin, sevincin, mutluluğun da izlerini hem makam seçkisiyle hem de melodik yapıda görmek
0: Mümkün
1: güzel
0: oluyor.
1: olur diye düşünüyoruz efendim.
0: Doğru. Evet, yine sonuna geldik programımızın hocam. Çok çabuk geçti.

0: isterseniz son eserimizi hemen anons edelim.
1: Evet.
0: Yine eski bir kayıt, Zeki Müren'in yine İstanbul Radyosu'ndaki bir kaydı.
1: Hicaz makamında değil mi?
0: Evet.
1: Mehmet Hafit Bey'e ait sözleri ve bestekar Lemi adlı. Neşem, emelim, ruhi hazinim zedelendi. Biçare dilin sabr ile alamı tükendi.
0: Evet efendim, teknik yönetmenimiz bugün Gülsen Kızılerdi. Programı hazırlayan ve sunanlar ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Musiki sandığımızda haftaya Cuma günü saat 22'de
1: Yeniden sizlerle olmak dileğiyle sağlıkla kalın.
0: neşeyle kalın efendim.

0: Değerli dinleyiciler, Ankara Radyosu TRT Name stüdyolarından gerçekleştireceğimiz Tasavvuf Musikisi programına hepiniz hoş geldiniz. Program yapımcımız Şahika Erdoğan, ton maisterimiz Levent Kent, stüdyo görevlimiz Osman Ateş ve ben Ömer Faruk Güney. Yaklaşık yarım saat boyunca tasavvuf musikimizden seçtiğimiz çok güzel eserler sunacağız sizlere. Efendim, bugünkü programımızda bizlere eşlik edecek saz sanatçısı arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Neyde Celalettin Biçer, tamburda Eda Ersoy, kanunda İlhami Çetik, violonselde Yiğit Ateş ve ritim sazda Adem Atuk. Kıymetli dinleyiciler, bugün çok kıymetli, çok değerli bir büyüğümüzü konuk aldık tasavvuf musikisi programımızda. TRT sanatçısı büyüğümüz Zeki Topçuoğlu. Ağabey, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ ol, çok iyiyim. Sizleri gördüm, daha da iyi oldum.
0: Özlemiştik abi sizi.
1: Ben de öyle Ömerciğim.
0: İnşallah bugün beraber çok güzel ilahiler okuyacağız, seslendireceğiz.
1: İnşallah.
0: Şimdiden ağzınıza, gönlünüze sağlık.
1: Çok teşekkür
0: ediyoruz. Şerefler verdiniz.
1: O şeref bana ait, sağ
0: ol. O zaman kıymetli dinleyicilerimizi bekletmeden ilk ilahiyle tasavvuf musikisi programını başlatalım. Efendim, makam Hicaz, güfte Yunus Emre. Nice bir uyursun uyanmaz mısın? Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Mikrofonda Zeki Topçuoğlu.

aşk Leyla'da tecelli eden güzellikle yürüyüp Leyla'dan geçip Mevla'yı bulmaktır. Ferhat'ın deldiği dağlar nefsin kayalarını yıkmaktır. Kerem'in kül olduğu yangın kalbin masivadan arınmasıdır. Tahir ile Zühre'nin çilesi fani bedenleri aşıp ruhun Mevla'ya kavuşma iştiyakıdır. Bütün bu beşeri sevdalar ve aşklar kalbin yalnızca sahibine yönelmesi için yaşanmış birer manevi merdivendir. Ben bu aşka düş oldum, aşk ateşiyle piş oldum, yandım yandım külhan oldum, huu. Aşkından dolanıyorum, külhan gibi yanıyorum, Allah'a yalvarıyorum, huu. Makam Segah. Efendim müsaadenizle bu eseri de bendeniz okuyacağım.

Efendim, eserden önce ruhumuza şifa olan taksiminden dolayı Neyzen Celalettin Biçer'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musakisi programımız devam ediyor. Konuğumuz Zeki Topçuoğlu ağabey ve onun bestelediği müthiş bir ilahi var sırada. Makam Mahur, güfte Yunus Emre, beste Zeki Topçuoğlu. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mikrofonda Zeki Topçuoğlu.

0: kimin haktan diye. Allah adı güzel kendi güzel Muhammed. Miraç'tan ettin haktan diye. Allah adı güzel kendi güzel Muhammed.
1: Peygamberim sultanım, dü cihanda penahım, dilde olan fermanım, la ilahe illallah. Ruhumuzun safası, kalbimizin cilası, zikrullahın alası, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Güfte Şeyh Safer Dal, beste Veysel Dal saldı. Makam Suzinak. Efendim müsaadenizle bu eseri de bendeniz okuyacağım.

Değerli dinleyicilerimiz, Tasavvuf Musakisi programı devam ediyor. Konuğumuz Zeki Topçuoğlu. Efendim, şimdi sırada çok güzel bir ilahi var. Makam Hicaz. Hak hak diyen aşıklar, ciğerleri yanıklar, seherde uyanıklar, hakka erenlerdir bu. Aşıkı hayran eder, dervişi sultan eder, ciğeri bir yan eder, hakka erenlerdir bu. Mikrofonda Zeki Topçuoğlu ve Ömer Faruk Güney.

Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçi başkın şerabın kansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Makam Segah, güfte Yunus Emre Hazretleri. Efendim bu eseri de bendeniz okuyorum.

Ömrün bitirmiş virane miyem, aklın yitirmiş divane miyem? Kanat vururum, döner dururum, yanar kururum, pervane miyem? Yaşlı gözlerim, tutmaz dizlerim, yolun gözlerim, mestane miyem? Aşk-ı can feda, olsa ne fayda, aşk okuyayda, kemane miyem? Efendim, hepimizin bildiği bu dillere pelesenk olan ilahiyi, tabii ki kıymetli konuğumuz Zeki Topçu ağabeyle birlikte düet olarak okuyacağız. Makam Hicaz, güfte Muzaffer Ozak, mikrofonda Zeki Topçuoğlu ve Ömer Faruk Güney.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Tasavvuf Musikisi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, program yapımcımız Şahika Erdoğan'a, ton maestrimiz Levent Kent'e ve tabii ki birbirinden değerli saz üstadlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Asıl teşekkürü konuğumuz Zeki Topçuoğlu ağabeye yapmak istiyoruz efendim. Ağabey, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına, gönlüne sağlık. Şeref verdin.
1: Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. O şeref bana ait sevgili kardeşim Ömerciğim. Bütün arkadaşlarımla ve seninle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. İnşallah yine bir gün birlikte oluruz.
0: Biz de çok mutlu olduk abi.
1: Sağ ol.
0: Gerçekten çok keyif aldık. Seninle birlikte hem okumak hem düet yapmak. Tabii ki senin ilahini de, besteni de dinlemek.
1: Çok
0: bizi
1: teşekkür ederim.
0: Ayrıca mutlu etti. Çok çok teşekkür
1: Sağ
0: ediyoruz.
1: Sağ ol. Çok teşekkür ederim.
0: Kıymetli dinleyiciler, bir sonraki programda yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Tasavvuf musikisi.
2: TRT Name. Yıldızlar Altında.

Ey Gonca-i nazik tenim, sensin benim şuhişenim. Madem ki ben efkendenim, gönlüm senindir, sen benim. Enderuni vasıfın dizelerine Sultan 3. Selim'in Muayyer Sümbüle makamındaki bu eserini Münip Utandı'nın sesinden, yorumundan dinledik hep birlikte. Eserin başındaki Muayyer Sümbüle makamındaki Ut taksimini Samim Karaca'nın mızrabından dinledik. Namelerle

yine en güzel namelerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Muhayyer Sümbül'e, Mahur ve Hüseyini makamında eserler sunacağız size. Muhayyer Sümbül'e makamında ikinci eser, İrfan Doğru Söz'ün bir bestesi, Güler Basuşen'den dinliyoruz. Aşıkım ol hastayım ki cana canan isterim, halimi arz etmeye bir merdi irfan isterim.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Sadi Işılay'a ait Muhayyer Sümbüle eseri Burcu Göktürk'ten dinliyoruz. Gitti o güzel, yadımda bir handesi kaldı, ondan bana son hatıra firkat sesi kaldı.

Hacı Sadullah Ağa'nın Muhayyer Sümbüle makamındaki bestesinde Çağlar Fidan'ı dinliyoruz. Şahım hemişe lütfun umar bu fütadecik, himmetle bunda ferze çıkar bir piyadecik.

Yıldızlar Altında Mahru makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eseri Cevdet Bolvadin'den dinliyoruz. Musa Süreyya Bey'in bir bestesi. Tacı Hüsn'ün hükmeder şairlerin divanına, ah efendim ben sarılsam çok mudur damanına?

Karacaoğlan'ın bir şiirine İbrahim Ağa'nın Mahur makamındaki bestesi var sırada. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Sabah olsun ben şu yerden gideyim, garip bülbül gibi feryat edeyim.

Yine Karacaoğlan'ın bir şiirine, bu kez Saadettin Kaynağ'ın Mahur makamındaki bestesi var sırada, İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca, muhannatın kahrın çekmem gel deyip de gelmeyince.

Hafız Hüsnü Efendi'nin mahur makamındaki şarkısını Lale Mumcu Başel'den dinliyoruz. Sabah tarfı vefadan peyam yok mu? O yari bi vefadan selam yok mu?

Güftesi Sinan Ozan'a, bestesi Yorgo Bacanos'a ait mahur eser var sırada, Kemal Öncan'dan dinliyoruz. Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar, ümidi kırılmış beni atiye ne bağlar?

Hasan Semerkantlı'yı Mahur makamında bir türküde dinliyoruz. İndim yarın bahçesine, gül dibinde gül biter. Yavaş yürü sevdiceğim, cahilim, aklım gider.

Yıldızlar Altında Hüseyini makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamdaki ilk eserin şiiri Mehmet Akif Ersoy'a ait Şerif İçli'nin bir bestesi. Nevzat Altınok'tan dinliyoruz. Ezelden aşinanım ben, ezelden hemzebanımsın. Beraber ahde bağlandık, ne olsan yari canımsın.

Güftesi Mehmet Emin Çakıroğlu'na, bestesi Supi Ziya Özbekkan'a ait Hüseyini eseri Alp Arslan'dan dinliyoruz. Feryat ediyor bir gül için bülbül-i şeyda, Mecnun'u gönül zincirine bağladı Leyla.

Emin Ongan'ın Hüseyin'i şarkısını da Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı? Ya derdi dile kılmadığım çare mi kaldı?

Aşık Hasan'ın dizelerine Saadettin Kaynağ'ın Hüseyin'i şarkısı var sırada. Süheyla Eren'den dinliyoruz. Senin yazın kışa benzer, bir sevdalı başa benzer, çok içmiş sarhoşa benzer duman eksilmeyen dağlar.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece yine huzurlarınızda olabilmeyi, yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece size sunacağımız son eser, Aşık Emrah'ın şiirine Fehmi Tokay'ın Hüseyini makamındaki bestesi. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz son eserimizi. Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara, olan bir yareli bülbül inem bağlara. Birin bilir, birin bilmez, bu dünya kimseye kalmaz. Yar ismini demek olmaz, düşer dillere. Hoşça kalınız.

0: TRT Name. Saat 24.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba sevgili TRT Name dinleyenleri. Akustik Name'nin yeni bir bölümüyle TRT İzmir Radyosu'ndan canlı yayınla sizlerle beraberiz. Her hafta Cuma günü saat 6'da olduğu gibi. Evet, bugün program yapımcılarımız Alparslan Karaibrahimoğlu ve Tuğba Özyol, ton masterimiz Burçin Aktürk'ün ve bizlere eşlik eden kıymetli saz sanatçılarımız kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya. Furkan Yavuz ve Fuat Karayavuz, bendeniz Fuat Karayavuz, birlikte bu programı yürüteceğiz sizler için. Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısıyla girdik programımıza. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde dedik. Ve şimdi mikrofona sizler için Furkan Yavuz geliyor. Bizler için ne okuyacaksın?
1: Merhabalar Fuat. Bestesi Teoman Alpay, güftesi Nihat Açar'a ait. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarımı okuyacağız.

Teşekkür ediyorum. Şimdi diğer eserimize geçiyoruz. Bir Leyla, bir Şirin, bir Aslı gibi diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Ağzına yüreğine sağlık Furkan Yavuz. Birbirinden güzel iki Hicaz eser dinledik. Şimdi ben de aynı makamda devam etmek istiyorum. Yine aynı güzellikte iki Hicaz şarkı var sırada. İlki Avni Anıl'a ait, güfte ise İlkan San. Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki.

Elinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ederim. Avni Anıl'ın bu güzel eserini okuduk. Ruhu şad olsun. Yine İcaz makamında bir eserimiz var. Bu kez beste Hüsnü Üstün, güfte ise aşkın Tuna'ya ait. Aşkımız ne güzeldi, bittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım.

0: TRT Name.
1: Akustik Name programımız devam ediyor. Sizleri biraz hüzne boğduk, farkındayız. Şimdi her hafta olduğu gibi bu haftada kıymetli saz sanatçılarımızdan sizler için bir eser dinleyeceğiz. Bu hafta sanırım makamımız Nihavend, Ferit Sıdal'a ait Nihavend saz semaisini dinleyeceğiz sazlarımızdan. Hem biz biraz dinlenelim hem de sizleri biraz dinlendirelim. Buyurun arkadaşlar.

Evet, bu güzel eseri bizlere dinlettirdiği için kıymetli saz sanatçılarımıza çok teşekkür ederiz. Ben Furkan Yavuz, tekrar mikrofonun başındayım. Şimdi çok bilindik bir eser okuyacağım huzurunuza. Sözü Ali Avaz'a ait, bestesi Mustafa Sayan. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş, Tanrı istemezse insan ölmezmiş diyeceğiz.

0: ateşe attım.
1: Teşekkürler, sağ olun. Şimdi sıradaki eserimize geçiyoruz. Söz ve bestesi Orhan Gencebay'a ait. Gönül diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Ağzına yüreğine sağlık Furkan Yavuz, ne güzel eserler dinledik. Evet, sona doğru yaklaşırken ben de sizler için bir uşak eser okumak isterim. Şekip Ayhan Özışık'ın uşak şarkısı, Gün Gelir de Beni Unutursun demiştin.

Teşekkür ederim kıymetli arkadaşlar. Evet, programın sonuna bu haftada geldik. Hemen bir duyuru yapmak isterim. Gece saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde Akustik Name programımızın tekrarı yayınlanacak. Dinlemeyen dinleyicilerimiz için ya da tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için. Son iki uşak şarkıyla sizlere veda etmek isteriz. Furkan Yavuz ve ben. Bizim sesimizi sizlere ulaştıran Burçin Aktürk'ün ve program yapımcılarımız Alparslan Kara İbrahimoğlu ve Tuğba Özyol'a ve kıymetli saz sanatçılarımıza teşekkür ederiz ve sizlere hoşça kalın diyerek veda etmek isteriz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından mutlu günler, sevgiler, saygılar. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün de geçmişin anılarla dolu sayfalarını bu harika yayınla aralayacağız. Maziyi unutulmaz seslerden icralarla yad edeceğiz. Geçmiş zaman olur ki program ekibi olarak teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner, yapım ve sunumda ben Bengü Ergen'e şarkıların efsunlu dünyasında harika bir yolculuğa çıkacağız. Programımıza Nihavend makamında şarkılarla başlıyoruz. İzmir Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Tamburi Osman Bey'in Nihavend Peşevi'nin ardından Osman Nihat Akın'ın Nihavend eserini Nursal Ünsal Bir Tek icrasıyla dinliyoruz. Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya. Benziyor şimdi benim ömrüm uzun rüyaya. Yari karşımda görsem de dalarım hülyaya. Benziyor şimdi benim ömrüm uzun rüyaya.

Seçil Heper'in sevilen şarkılarının yer aldığı 2006 yılında yayınlanan en iyileriyle Seçil Heper albümünden Mustafa Günay'ın Niyaven şarkısını dinledik. Yollarda aradım izlerini dedi sanatçımız. Yine Niyaven şarkılarla birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi 70'li yıllara uzanacağız. Nigar Ulaeren'in 1970 tarihli 45'lik plağında seslendirmiş olduğu unutulmaz bir esere kulak vereceğiz. Bu plağın bir yüzünde Nikahsız Aşk isimli şarkı yer alırken diğer yüzünde ise şimdi dinleyeceğimiz Osman Nihat Ak'ın bestesi yer alıyordu. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Söyle canım, ne dersin?

yine 1970 yılından bir kayıtla sizlere seslendik. Nesrin Sipahi'nin 45'lik planda seslendirmiş olduğu bir Avni Anıl şarkısı dinledik. Bu planın diğer yüzünde ise Güloğlan isimli eser yer almaktaydı. Dinlediğimiz sevilen Avni Anıl şarkısının söz yazarı ise Ümit Yaşar Oğuzcan'dı. Kıymetli dinleyicilerimiz, ne gariptir ki hüzünlerimize de sevinçlerimize de çoğu zaman şarkılar eşlik ediyor. Bir gitarın tınısı, bir kemanın titreşimi bazen en hüzünlü anlarımızda bizi duygudan duyguya sürüklüyor. Bazense en neşeli, en sevinçli olduğumuz anlarda içimizi kıpır kıpır yapıyor. İşte müziğin efsunu, musikinin efsunu burada. Biz de şarkılarda kendimizi bulmaya, sevinçlerimizi katlamaya, hüzünlerimizi hafifletmeye devam ediyoruz. Şimdi ise Necdet Tokatoğlu'na kulak vereceğiz. Cevdet Aslangül'ün sözlerini yazdığı Niyaven şarkının bestesi Ferit Sıdal imzalı. Kız aşka mı düştün? Gel doğru söyle diyecek sanatçımız.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı ve şefi Cemile Karabulut bizlerle birlikteydi. Mahmut Oğlu'nun güftesi Tevfik Turan Atasever'e ait Nihavend eserini seslendirdi. Şu kalbimin atışında seni hissederim. Bu güzel şarkı kalbinizin her atışında yanı başında hissettiğiniz o özel insanlar için gelmiş olsun. Şimdi yine aşka dair, sevgiye dair, yaşama dair bir şarkıyla devam edelim. Yıldırım Gürses'in bestelemiş olduğu bir Muayyer Kürdi esere sanatçının kendi sesinden kulak verelim. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar, elveda mesut günlerim, ümit dolu sayfalar.

Tutku mudur, aşk bu mudur, bir yer sevdim sürmeli, oy sürmeli, sürmeliyle şu alemi gezmeli. Nusret Yılmaz bizlerle birlikteydi. Yeni şarkılar kategorisinde 2015 yılında prodüksiyonu yapılan Muayyer Kürdi makamında bir Mahmut Oğul bestesi dinledik sanatçımızdan. Evet, bu güzel eserlere, makamsal zenginliğimize baktıkça gerçekten ne kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha fark ediyoruz. Zira 10. yüzyılda yaşamış olan Farabi'den Meragi'ye, yine 16. yüzyılın başlarında Yavuz Sultan Selim'in yapmış olduğu düzenlemeler ve çalışmalarla Enderun'a uzanan döneme, Itri'den Dede Efendi'ye, yüzyıllar boyu insan ve kültür zenginliğiyle beslenmiş bir musiki sanatının çocukları olarak bu güzel sanatın inceliklerini, mirasını sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. İşte bu dinlediğimiz şarkı yeni eserler kategorisinde bir eserdi. Şimdi ise bir Şekip Ayhan Özışık şarkısına kulak verelim. Sanatçımız Hasan Eylen'in 2013 yılında yayınlanan Hüzün isimli albümünde yeniden düzenlenerek dinleyicilerle buluşturulan bu kaydı sizlerle paylaşalım. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Yıldırım Bekçi'yle yeniden 90'lı yıllara uzandık. Sanatçının 1990 yılında yayınlanmış olan Düşündüğüm Biri Var isimli albümünde yer alan güftesi Seyhan Girginer, bestesi İlgün Soysev'e ait Muayyer Kürdi şarkıyı dinledik. Sen gönlümde muradın, sen hayalimdin. Bir diğer adıyla Gidişin Ecel gibi isimli eserin ardından şimdi yine 90'lı yılların sonlarında yayınlanmış olan bir Emel Sayın albümünde değerli sanatçının seslendirmiş olduğu bir Muayyer Kürdi şarkıya kulak veriyoruz. Bu eserin güftesi Ahmet Selçuk İlkan'a ait, beste ise Muzaffer Özpınar imzalı. Bir sır gizli şu kalbimde, hüzün vardır her gecemde. Bir başkası var içimde, gülerim, gülerim, gülerim.

Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim. Bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Yeşilçamlı yılların unutulmaz eserini dinledik. Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Efendim, bu sevilen İsmet Nedim bestesi 1970'li yıllarda oldukça popüler şarkılardan biriydi. 1972 yılında Sevim Tanürek, 1970 yılında ise Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'ın paylaştığı Arım Balım Peteğim filminde de Nesin Sipahi tarafından seslendirilmişti. Bugün de Umut Akyürek yorumuyla sunduk sizlere. Dinlediğimiz bu eser aynı zamanda 2020 tarihli Yeşilçam Şarkıları isimli albümde de yer alıyordu. Biz de keyifle dinledik. Şimdi ise Akın Özkan'ın sözleri Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürde şarkısını Asuman Aslım Görgün icrasıyla sunuyoruz. Gönül aşık oldu sana, gezer durur yana yana.

Sevgili dostlarımız, Türk müziğinin eşsiz nameleriyle gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Nihavend ve Muayyer Külli makamındaki şarkılara kulak verdik, hareketli eserleri dinledik. Şimdi ise Aşıklar makamının o melankolik namelerinde güzin değişmezi ağırlayacağız. Tatyus Efendi'nin unutulmaz eserini dinleyeceğiz sanatçıdan. Güzin Hanım'ın 2013 tarihinde yayınlanan Meftunun Olduğum isimli albümünde yer verdiği şarkıyı dinliyoruz. Gamze'deyim deva bulmam, garibim bir yuva kurmam, kaderimdir hep çektiğim, inlerim hiç reha bulmam.

Gökhan Sezen bizlerle birlikteydi. Müzik Dairesi Başkanlığı prodüksiyonunda hazırlanan ve 2014 yılında yayınlanan 50. Yıl Özel serisi Bugünden Sesler albümünden bir kaydı dinledik. Bir Şükrü Tunar bestesi. Bu güzel şarkının ardından 90'lı yıllara tekrar uzanalım ve Uşak makamında bir başka eserle yayınımıza devam edelim. Münir Nurettin Selçuk'un bestelediği, güftesini Vecdi Bingöl'ün kaleme aldığı bu özel eseri Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Sanatçının Çok Geceler Bekledim isimli albümünden bir kaydı sizlere sunuyoruz. Söyle sevgili, sevgili söyle. Söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim. Senin aşkındır dileğim. Seviyorum, seveceğim.

1997 yılında yayınlanan Türk müziğinde unutulmayan Süper Şarkılar isimli albümde yer alan bir Zeki Duygulu bestesinde Gönül Aköz bizlerle birlikteydi. Uşak makamının ruhumuzda iz bırakan güzel şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi ise Ayşegül Durukan'ın Bir Garip Aşığım Ben isimli albümünde yorumladığı bir Bilge Özgen bestesine kulak veriyoruz. Sevilen Uşak makamındaki bu şarkının güftesi Ayten Baykal imzalı. Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı. Dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı.

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan kanun virtüözü Halil Karaduman'ın bestesini yapmış olduğu, sözleri Aşkın Tuna'ya ait Bayati makamındaki şarkıyı özlediğimiz bir sanatçı Hülya Sözer'den dinledik. Sanma başka bir sevgiyle şu kalbimi avuturum dedi bizlere. Ve yine sevgiye aşka dair güzel şarkılarla devam ediyor yolculuğumuz. Uşak makamında bir Yusuf Nalkesen bestesinde Yıldırım Bekçi'ye kulak veriyoruz bu defa. Şimdi dinleyeceğimiz şarkının güftesi Halit Çelikoğlu'na ait. Ne mektup geliyor ne haber senden. Söyle de bileyim bıktın mı benden.

Tatyus Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkısında Ali Suat Erdil bizlerle birlikteydi. 2017 tarihli bu güzel eserin ardından şimdi ise Ziya Taşkent'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hüzzam eserini dinliyoruz. Programımızın bu bölümünde Hüzzam ve Segah şarkılara yer veriyoruz. Mustafa Sayışer bizlerle birlikte olacak. 2010 yılında gerçekleşmiş olan bir konser programından kaydı sizlere sunuyoruz. Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım.

Sanatçılarımız Nusret Yılmaz ve Umut Akyürek, Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzam şarkısıyla konuğumuz oldular. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş, yalancı hepsi de hiç sefa yokmuş. Birlikteliğimize Segah ve Hüzam makamında şarkılarla devam ederken şimdi minik bir virgül koyuyoruz. Biliyorsunuz her programımızda sizler için ufak köşeler hazırlıyoruz. Bugün güne bir söz bırak köşemizde yine özel bir konuğumuz var. Değerli psikolog ve akademisyen Doğan Cüceloğlu'nun bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hayata dair tespitleriyle bizlere seslenmiş olan Doğan Cüceloğlu bakın nasıl bir söz paylaşmış. Mükemmel olamazsın ama hatalarını görüp iyi insan olmaya gayret edebilirsin demiş. Evet sevgili dostlarımız, biz insanoğluyuz. Hatalarımızla, sevaplarımızla, iyimizle, kötümüzle. Ancak Allah'ın bize bahşettiği bu güzelliklerin kıymetini bilerek insan olmanın inceliğiyle kötülükleri azaltmak, iyilikleri çoğaltmak da tabii ki bizlerin elinde. Biliyoruz hepimiz, Doğan Cüceloğlu'nun da bu anlamlı sözünden çıkarım yaparız ve kendimize düşen güzelliklerle, gayretle harika günler geçiririz. Evet, bu yolculuğumuza tabii ki şarkılar da eşlik etsin diyoruz ve harika bir eserde değerli sanatçı Ahmet Özsan'a kulak veriyoruz. 2007 yılında yayınlanan Yüzyılın Şarkıları isimli albümünde yer alan Bir Saadettin Kaynak şarkısıyla konuğumuz oluyor sanatçı. Leyla bir özgecandır, kara gözlü ceylandır.

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Ahmet Özsan'ı dinledik ve Ahmet Özsan'ın hemen ardından Ankara Radyosu'na uzanıyoruz. Bahadır Özüşen bizlerle birlikte. Sanatçı Kadri Şençalar'ın sözleri Necdet Atılgan'a ait Hüzzam şarkısında konuğumuz oluyor. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti.

Türk sanat musikimiz adeta bir derya, bir deniz sevgili dostlar. Birbirinden özel makamlar ve değerli bestekarların, söz yazarlarının o kalbe nakşeden şarkılarıyla yayınımızda bir çırpıda geçiyor. Ne yazık ki bugün de programımızın sonuna geldik. Ama biliyorsunuz şarkıların duygu dolu dünyasında her gün bu mikrofonda en özel eserlerle sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Yarın yeniden TRTname'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında maziden günümüze harika bir gezinti gerçekleştireceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugünlük huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Turhan Taşan'ın Sözleri Aşkın Tuna'ya ait Hüzem şarkısında Esra İçöz'le baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın diyoruz.